ay. Namı go kaça koysile, merku joysile, afat dosile, sıvı koysile, çapı koysile, çene koysile, vazif şerredi, ama barkan yaşa bu tibi, mubar bitini, vay. Namı go acid elmala, bafet mi sor, bafet elmala, bafet mi kol, bu kol edişini, vay. Mali ay fatmı demini, başı bir bini, tabi de sekali, farhudana sardarı kurtarmayı. Ay, uka. Hamarasını ay da kuremini o bana da kuremini mesini atı versin bela badı da aşkala ferisi la vakı zukurt etmalı Ali Khatev de çıkart besini ve zeydüne ve nişkala ferisi ve da kuşu muhami abdala gavuk da hakatı ve ayfı bedene muhami abdala gavuk Beli haşa ve divana hazır, diyaret el kutu ki kulamani, enel acidu merşakı merkaz etmeli.